0: hatta gün sonu yalgına ya.
1: Hatta gün sonu yalgına ya.
2: Thank you.